0: You just heard Sancti Petri by Slavic Soul Party from the album Tachatron.
1: Hattın küyükün hoyrağı çigilmerinde sumdulu jile yogu. Hambiyinan tamgo nando dürciye yogu gici keldige çigilene bolu yuvul ginnayi tikillay hattın küyükün hoyrağı nögat. Burhon sahın zir de nögat top topdulu çağan küyükani yogat. Хан төрөй тамгана юга токтого чигилене болу юул геннай тикиллай ишке чакады юдлу багай чакады хонуглу өрө түргүн шулу мана ноттуун үйжи ири кижи келлада шул мойем мен ноктара чигил бурхон сахын зердиги ноктилжиле яват Hattın küyükün hoyrağı sundulcile yavada yenni çoka garbdıga çigilene olu yuvul gine. Çoka da gar hallay çigil hongorin çigil. Hongorin çigil hatınday moz yudun ora dirdik çigilene olu yuvul gine. Nay nagra nagra yultay gine. Nay namin tümmin nastay gine. Narandallay hanginnay hani küm barla şarla toğru mürtay ginnay bahın gunten haral selinkala gine. Han törüy tamgıygi yapçı ginnay hattın küyükün hoyrağı yapçı gine. Burhun sahın zirdigi apçı gine gigedil to. Hollu yürü yukkay meddigi hopçı şarı biçtiktöy tige gardıgı çigillini oluyu ul gine. Tikillay burhan kuruvuy yergada yuulada güygada gerran kuruvuy yergada yuulada güygada hongorigey kuruvuy yergat. Uulada güyhullay hongorin çiray derey negelin ütnay nülümsün dusta dotkullay şigit. Çoçat bosçı yirada çigit. Hurdu mörnay sarla derey yirksin, hurtsu cidden üzür derey yirksin, olzan köykün şevkçin çiyu yüzülala gici keldige çigilene olu yuvul gine. Tiki lay çigile bi, ne alxin çige yaltın, kerçkin çige kerçtin keldi kuruun namın ügen kele tükünala gici keldige çigilene olu yuvul gine. Keli gici keldige tikillay nagra nagra yultay ginnay namin tümmin nastay gine. Narandallay hanginnay hani küm barla şarla toğru mürtay ginnay bahın gunten hara selinkala gine. Hanoy törü tamgigi yapçile ginnay hattın küyükün hoyragil yapçile gine. Ginnay gigada mozuydun norvay.